Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş iki, aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin,

çeşmesi benim. Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi? Sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi?

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Rüzgar mumu söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

bu şarkı dudaklarımda ve hep aynı özdeyiş bakışlarımda. Başka bir tene daha dokunmadı tenim, başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman, seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı, hayali kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı. Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsen, alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

sizden ilk ayrılışım. 20 gün olmuş ama öyle özledim ki sanki bir yıl gibi geldi bana. Dilimden hiç düşürmüyorum sizi. Hiçbir şey yiyemiyorum. Boğazıma diziliyor lokmalar. Annemin yemeklerini öyle özledim ki. Hiç alışamadım ben uzaklara. Hiç alışamadım ben buralara. Gurbette günler geçmiyor. Sabahları hala evimizde sanıyorum kendimi. Canım babam benim. Canım babam. Seni çok özlüyorum. Giderken seninle vedalaşamadık. Duydum ki ben gelin olup giderken çok ağlamışsın ardından. Ağlama babam. Sen üzülme. Ben mutlu olacağım. Ben mutlu, mutlu olacağım babam. Sen ağlama. Hani evimizdeki o son gece ilk defa saçlarımı okşamıştın ya. Uyur gibi gözlerimi kapatmıştım hani. Oysa görmüştüm ağladığını babam. Ben giderken ağladığını görmüştüm. Zor gelmişti evden ayrılmak. Hele annemi ardımda öyle mahzun bırakmak dert olmuştu için. Anneme iyi bak. İlaçlarını ihmal etmesin. Hiç üzülmesin. Annem iyi olacak inanıyorum. Allah'tan umut kesilmez babam. Allah'tan umut kesilmez. Her gün ama her gün dua ediyorum. Her vakit dualarımdasınız. Canım babam benim. Canım babam, bana hakkınızı helal edin. Bana hakkını helal et babam. Senin ve annemin ellerinden binlerce kere öperim. İyi ki benim babamsın. İyi ki varsın. Sen benim canımsın. Sen benim kahramanımsın. Sen benim arkamda yasladığım dağsın.

0: benim babam, benim babam Mert adam. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki, ama kendisi onuruyla yaşamış, namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış koskoca bir çınar. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum.
1: Allah hayırlısı.
2: Bugün hep böyle duygu yüklü olacağız. Allah babası hayatta olanlara uzun ömürler versin. Amin. Hasta olanlara amin. Şifalar versin. Amin. Babası rahmetli amin. Olmuş olanlara da amin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü hani hep anneler anlatır. Tabii ki anne de baba da çok kutsal ama. Yani babalar adına çok fazla böyle şarkılar, türküler yapılmamıştır. Bu türkü Fatih
1: evet,
2: abi.
1: Evet, Fatih Kaparman herhalde
2: bu bir marştır yani. Bir baba türküsü dendiği zaman doğru. Akla gelen bir marş oldu artık.
3: Ben de bir babayım artık.
1: Evet.
3: Çocuklarımın babasıyım.
2: Bu sözleri kim yazdı Fatih abi?
3: Benim.
2: Sizin mi?
1: Biz hep kendi yazdıklarımız.
3: Sözleri,
1: söz müzik hep öyle.
3: Sözlerini kime yazdın diye sorduklarında tabii ki babama yazdım. Tabii ki bütün babalara yazdım. Ama aynı zamanda benim babam diye seslendiğim iki tane de oğlum var.
1: Evet.
3: Onlar benim babam. Ben ellerini öperim çocuklarımın, biliyor musunuz? Gerçekten biraz evvel belki kuliste arkadaşlardan biri görmüştü. Siz fark etmediniz. Elini öperim, başıma alnıma koyarım. Ay. Çünkü gerçekten onlar bizi baba yapan onlar. Benim her iki çocuğum. Sultan.

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında, sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran, simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında, hiçbir şeyden habersiz uyuyan, bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Sultan Efendi.

kadar severken memleket, belki de aşkın lezzetini kaçırdım. Olsun. Hüzün fırtınası hayatımda, yaşamasam da tutkulu bir sevda, ölümsüz aşkların bekçisi oldum ya. Evlenemedim. Bir oğlum olmadı mesela.

0: belalısıyız. Kısa çöpüz. Uzun çöpte hakkımız vardır da gözümüz yoktur. Kiminin dilindedir memleket, kiminin bir çek karnesi gibi elinde. Onlar istikbal kaygısında, biz insan saygısındayız. Ödülü yoktur sevgimizin. Bilet almadığımızdan piyangoda beklemeyiz. En yakınımızdaki bile anlamaz bizi. Çünkü memleket sevmek için aşkın kıymetini bilmek lazım. Komşum kızı, bana aşık olduğunu yazmışsın. Ey gençliğimin küçük papatyası, nereden aklına düştü bu aşkın yetimine aşık olmak? Sen bu mahalleden taşınmadan ve saçlarına bir pırlanta toka gibi baharı takmadan önce senin mutluluğunu sabahlara kadar ben beklerdim. Ayşe teyzemin evini, ecdat yadigarı çınar ağacını, bizim çocukların iki kalas bir heves top sahasını ve yalnızlığımı bekler gibi. Ailesi tarafından bana emanet edilen bir kıza bacım dedikten sonra nasıl aşık olabilirdi? Affet beni. Bembeyaz bir gelecek bekliyor seni. Arada bir mahalleye uğra. Evlen. Çocukların olsun. Onlara memleketi öğret. Onlara memleketi sevdir. Çünkü bir ayçiçeğin güneşe bakışı gibi sevmeli insan memleketini. Bir tohumun ormana, bir derenin denize koşması gibi sevmeli insan memleketini. Memleket demek ne demek? Memleket demek sen demek, ben demek, biz demek. Ah güzel kız, bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken ve bu kadar hüzünlüyken memleketim, başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben olamam bir aşkın kölesi. Benim derdim memleket meselesi.
1: Yok gönlümün hilesi. Benim derdim güzel kız, memleket.

0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 80

0: imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet. Tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
1: Sultan Efendim.

Sen bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini, ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş, yorgunum kardeş.

0: Bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendi.

Bir şekilde pazarlarda, manavlarda, marketlerde sebze meyve fiyatlarının yükseldiğini görmüştük. Ama bu sene her şey tersine döndü diyebiliriz. Çünkü bu sene bolca yağmur yağınca meyve ve sebze fiyatları da yüzleri güldürdü diyor. Değerli dinleyenler, pazarcılar, yaz bereketi tezgahlara da yansıdı demişler. Bu sene fiyatların geçen seneye nazaran daha düşük olduğu vurgulandı. Değerli dinleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları hakkında meyve sebze fiyatları geçen yıla nazaran bu sene nasıl gidiyor? Efendim, keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin. Biz birazdan yine geliyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival geride kalmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalanlar camları açıp, camlar gerçi açılacak gibi değil de, klimaları daha çok yükselttiğimiz, köklediğimiz sürelerden, zamanlardan geçiyoruz değil mi? Eskiden böyle yazın cam açık bir şekilde idare edebiliyorduk. Şimdi cam açık olunca sıcak rüzgarlar bu sefer iyice kötü yapıyor gerçekten insanı. Efendim, sıcaklıklar daha da artıyor. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri gerçekten her geçen gün belirginleşiyor diyebiliriz. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiği belirtildi. Açıklamayı Profesör Doktor Ceyhun Özçelik yaptı efendim. Gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi yaptığı açıklamada. Korkuttu ama gerçeği de unutmamak lazım. Halen devletler, hükümetler, yöneticiler bu konuyla ilgili önlem almaması da gerçekten ilginç.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci, gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Sultan Efendim.

Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.

13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün en güzel şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli şarkıların tadını çıkarabilmek adına burada olan iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar diliyoruz. Efendim, sanayi başta olmak üzere yoğun emek gerektiren pek çok meslekte usta açığı büyümeye devam ediyormuş. Son olarak kimi işletmelerin eleman yetiştirebilmek için bir çırağa asgari ücretin üzerinde maaş teklif etmeye bile başladığı öğrenilmiş. Ücret 35 bin liraya kadar çıktığı kaydediliyor. Düşünsenize, eskiden çırakken gerçek bir ustanın aldığı paranın onda birini bile belki almıyordunuz ama bugün o kadar çırak arayışı var ki bakın 35 bin liranın üzerinde rakamların teklif edildiğini gözlemliyoruz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: vay, kine vay haline.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Efendim, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Solar Team Eindhoven tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı olarak tanıtılan Juva'yı gerçek saha testlerini hazırlıyormuş. Gerçekten devrim niteliğinde olacak bu proje. Güvenilir yol, elektrik, yaya ve yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyormuş. Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanılıyor. Bakalım başarılı olursa gerçekten sağlık anlamında, sağlık sektöründe hem de taşıt sektöründe de dünyayı değiştirecek bir adım diyebiliriz.

0: serinin.
1: Adana'nın Kozan ilçesine gidiyoruz şimdi festivali müziği eşlik ederken. Çünkü orada yüzleri güldüren bir gülümseme meydana geldi değerli dinleyenler. Sıcak havadan bunalan mandalar çareyi derede serinleyerek buldu. Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler çıktı gerçekten ortaya. Suya giren mandalara balıkçılar, leylekler ve ibibiklerin eşlik etmesiyle de ortaya rengarenk görüntüler çıkmış.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

Lift, dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm Güvencesi ile kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Günün sevilen şarkılarıyla festivale yolculuk devam ediyor. Konumuz yine yapay zekaya geldi efendim. Şimdi Washington Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma popüler yapay zeka modellerinin çocuk masallarından kadın karakterleri adeta tamamen sildiğini ortaya çıkardı. İncelenen 10 binlerce hikayede erkek figürlerin kadınlara oranla 19 kat daha fazla yer bulması, teknolojinin masum görünmeye çalışırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl daha da derinleştirdiğini, gözler önüne serdiğini bir kez daha gördük.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79. 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Efendim zenginlik gerek evrensel gerekse yerel anlamda pek çok göstergesi olsa da çocukluk dönemi bu göstergelerin bazen daha basit ve sembolik ürünlere indirgendiği bir dönem olabiliyor. O yüzden şimdi saçma gelen bazı basit eşyalar biz çocukken bizi farklı yönde etkileyebiliyor. Bunu konuşacağız. Bir Twitter kullanıcısı X diyelim gerçi artık alışamadık bir türlü yeni ismi ama şöyle bir paylaşım yapıyor. Çocukken zenginlik göstergesi sandığınız en saçma şey neydi diye birçok kişi o meşhur kalemi paylaşıyor. Okullarda o kalemi kullanan gerçekten iyi hissederdi kendisini. Bir kullanıcı da şey yazmış, okula muz götürmek. Gerçekten de değil mi, bundan bir 20 yıl 30 yıl öncesine döndüğümüzde muz lüks bir tüketim meyvesiydi yani. Bu konuda hiç kendimizi kandırmayalım. Alışkanlıklarımız, hayatımız inanılmaz şekilde değişiyor. Yine bir kullanıcı da millet Barbie evi, arabalı yatak falan atmış. Ben küçükken şu tavandaki şeyden olunca o ev saray oluyor sanıyordum yazmış. Bu alçıpanlar var ya, bugün hiç kullanmadığımız, hatta kırmaya yıkmaya çalıştığımız. Çünkü artık yeni nesil evlerde asla tercih edilmiyor. Bu şekilde süslü alçıpanlardan bahsediyorum değerli dinleyenler. Peki siz de şöyle bir hafızanızı yoklayın bu sırada. Ben de size sormuş olayım. Sizi küçükken zengin hissettiren şey neydi?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Prens Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 0534-332-6636. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kütüphane, Rami Kütüphanesi, Türkiye'yi uluslararası alanda birincilik kazandırdı efendim. Nasıl mı? Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşil kütüphanesi seçilmiş. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir kışlanın iklim dirençli kentsel olarak ortak alana dönüştürülmesi isimli projesiyle dünya birincisi olmaya da hak kazanmış efendim. Bu başarıyla birlikte kütüphane büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan ve birincilik ödülünü kazanan da ilk kütüphane oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için 7 Eylül'de başlayacak. Diğer kademeler için de 14 Eylül'de başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için radikal bir adım atarak veli eğitimlerini zorunlu öncelik haline getirdi efendim. Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla tüm Türkiye'de uygulanacak aile okulu ve ebeveyn okulu projeleriyle okul aile işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyormuş. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan bakanlık milyonlarca anneyi ve babayı yakından ilgilendiren yeni dönemin yol haritasını netleştirerek bu şekilde duyurdu. Eğitimde ev ve okul arasındaki bağın hiç olmadığı kadar güçlendirilmesi planlanırken velilerin eğitim sürecine doğrudan entegre edilmesi de sağlanacak.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A. Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan FM.
6: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır. Dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

Günün en güzel şarkıları her zaman olduğu gibi bugün de yine festivalde sizleri selamlıyor değerli dinleyenler. Karadeniz bölgesinin tamamında, yurdun kuzeyinde yağışlı bir güne merhaba dedik bugün. Ve yarın da yağışlar devam ediyor ve yurt genelinde şiddetini ve bölgesini, alanını da genişletiyor diyebiliriz. Kuzeyde etkiliydi, bu sefer özellikle Ege'nin doğusunda etkili olduğunu görüyoruz. O hizada etkili olacak yağışlar. Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinin yine bazı noktaları da yağıştan nasibini alıyor. Yağışlar kademeli olarak pazartesi gününe kadar yurdun çeşitli bölgelerinde de devam ediyor, hatırlatalım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 0079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini kişiliğini de geliştirmeyi hedefleyen Birebir Eğitim Kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348-803-4041 0543-802-2779 Birebir Eğitim Kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
6: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552-359-3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya güzel bir kapanış veda edebilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle buluşuyor olacağım. O zaman yarınki randevuda da tekrar yine aynı saatte bölgenin en iyisinde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
7: 447 52 48.
6: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
8: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnız da sevgi çemberi başlıyor.
6: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
7: 813 97 90.
6: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
7: Anında yayınlansın.
9: Yaliha, yaliha.

0: Damardan değil, atar damardan, atar damardan.
1: Yarın adı hasretmiş, yarın adı şiirmiş.

ip attım ucu kaldı. Sevgili Müslüm Baba şarkılarıyla beraberliğimize başlıyoruz. Gün ortasında saatler 14'e kadar sizlerle olacağım yine. Sevdiğim sanatçılardan güzel şarkılar, güzel türküler hazırladım. İlk saat ilk zaman diliminde bu arada Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik'te radyomuzun, yayınımızın sponsor firması dinleyenlerimizi tanıtacağım. Sevgili Tümerkan sabahın erken saatlerinden bu yana sizlerdeydi. Yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı da sevgili Tümerkan'a teşekkürlerimizi iletirken saatler 14'e kadar Hatice Duyar'la Meşki Ala başlayıncaya dek yalnızla sevgi çemberindeyiz. Gönlümden geçen şarkılar ve sizlerden gelen mesajlar 0348-813-97-90 Sultan Radyo'nun WhatsApp mesaj hattıdır. Saatler 14'e kadar sizlere bir mesaj kadar yakınım. Bölgenin güçlü sesi, şehrin en iyisindeyiz. Yalnızla sevgi çemberinde Sultan Radyo'dayız. Hoş geldiniz.

2-2-4 eder sevgili İmparator İbrahim Tatlıses'in yorumuyla güzel bir şarkısı. Günün sanatçısında sevgili İmparator İbrahim Tatlıses dinleyenlerimizle buluşuyor bu güzel dakikalarda. Selamlar, adım Saliha diyerek gelen mesajım var. Sevenleri için şarkılarımızı armağan ediyor. Ahmet Bey'den arkadaşları adına gönlümden geçen eserlerimiz armağandır. Orhan Gencebay'dan bir şarkı bekliyorum diyerek Zeliha'dan gelen mesajımız vardı. Yine Gökhan Bey bizleri şu anda yeni sanayiden takip ettiğini belirtiyor. Selamlarımızı iletelim. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik tek çatı altında değerli hemşehrilerimize hizmet sunmaktadır. En iyiler bizimle yetişir sloganıyla sevgili Mehmet Türk yönetiminde Ekrem Çetin Mahallesi Altan Rezidans altındadır. Silahlı güvenlik ve silahsız güvenlik için doğru adres.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
8: Sultan Efendi. Gönül frekansınız.

0: İlaç gibi radyo
1: Sultan Efendi.
2: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
7: 447 52 48
6: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Bence diyor sen de haklısın sevgili Orhan Gencebay'ın sevdiğim şarkılarından birisiyle devam ediyoruz. Gün ortasında beraberliğimize yalnızlığa sevgi çemberinde. Selamlar adım Sevilay, sevdiklerim adına senden bir şarkı bekliyorum diyerek gelen mesajım vardı. Sevgili Ahmet'e ve yanındaki misafirlerine selamlarımızı iletiyorum. Kahramanmaraş'tan Levent Bey, Kilis'te yaşayan yakınları adına şarkılarımızı armağan eden gönül dostlarımızdan. İyi yayınlar Sultan Radyo adım İlyas, çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma senden bir şarkı bekliyorum diyerek mesajını ulaştırıyor. 3K Özel Güvenlik ve Türkler Özel Güvenliği'nin katkıları altındayız, belirtmiş olalım. Sevgili Mehmet Türk yönetiminde hizmet sunmaktadır silahlı güvenlik ve silahsız güvenliğin. Şehrimizdeki değişmeyen doğru adresi uzun yıllardan bu yana Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik.
1: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813 97 90 813 97 91. Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
3: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Sevgili Kral Ferdi ve sevdiğim şarkılarından birisidir. Değerli dostlar, gün ortasında devam ediyoruz. Adım Tuğba. Abim Feridun Yolcu adına senden bir şarkı bekliyorum. Soner Bey sevenleri için şarkılarımızı armağan ediyor. İyi yayınlar, adım Zekiye. Nişanlım için sizden bir şarkı beklemekteyim diyerek gelen mesajım var. Elif Maaşoğlu'ndan çok sevdiği babası Orhan Maaşoğlu'na onu çok özlediğini belirterek bir notu var. Sevgi ve selamlarımızı iletelim Orhan Maaşoğlu için Yahya Er Yılmaz'a. Yine sevgili Önder Kahraman şarkılarımızı armağan ediyorum. Adım Mikail, sevdiklerim adına senden bir şarkı bekliyorum demişler. Şu anda bizleri Musa Beylin'den takip ettiğini belirten Mehmet Ali ve dostları adına sıradaki eserlerimizi paylaşıyorum. İkinci saatlik zaman dilimindeyiz. Yol almaya devam ediyoruz. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenliğe katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Yine Selma Korkut'tan kendisine özel birisi adına şarkılarımız armağan olurken Kevser Hanım Müslüm Baba isteği vardı. İkinci saatlik zaman dilimi içerisinde listeme dahil ettim. Paylaşacağım Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
3: Sevgili veliler.

0: taşımanızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 334-336-6636 Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Fatih Otocam reklamları sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: geleceksin.
1: İlaç gibi radyo
2: Sultan Efem.
3: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Hani benim...
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Yakın.

seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

güzel günler göreceğiz. Güneşli günler sevgili Edip Akbayram'ın yorumuyla uzun zamandan bu yana dinletmediğim türkülerden bir tanesi. İkinci saatte türkü saati olarak belirledim. İlk saatlik zaman diliminde arabeskin çok değerli sanatçılarından sevilen şarkılar paylaştık. Bu güzel dakikalarda Edip Akbayram, Kıvırcık Ali, Fatih Kısaparmak, Selda Bağcan, Güler Işık ve Nurettin Reçber gibi çok kıymetli sanatçılarımızın sevdiğim şarkılarını dinleyenlerimizin beğenisine hitaben sunuyoruz. Ersöz, Çatı ve İzolasyon bu güzel yayında ikinci saatimizin sponsor firmasıdır. Dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Sevgili Cumali Ersöz yönetiminde İltarım Müdürlüğü karşısında hizmet veriyor değerli kilis halkına. Ersöz, Çatı ve İzolasyon gelen mesajlar var. Öncesinde sevgili Mustafa Yıldız Doğan türküsü, ardından kısacık bir reklam arası, akabinde gelen mesajlarınızın tamamını paylaşıyorum. Gün ortasında şehrin en iyisi Sultan Radyo'dayız. Yalnızla sevgi çemberinde paylaşmaya devam ediyoruz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunmaktadır. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil,

0: Sultan Efendi.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam
2: Sihir
1: ediyor.
2: Sihir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah bu şarkıların gözü kör.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya ister.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813 9790 813 9791.

Selda Bağcan ve sevdiğim türkülerinden birisi Sultan Radyo'da Tahir Alptağ ve sevenleri adına şarkılarımızı armağan ediyorum. Adım Erdoğan, ailem adına senden bir şarkı bekliyorum demişler. Yalnız abi yayınlar. Adım Sibel, sevdiklerim adına senden bir şarkı bekliyorum. Sevgili Muhammed, o da şu anda güzel bir ortamda radyomuzu takip ettiğini belirten dinleyenlerimden. Gümrük'te şu anda Radyo Sultan takip ettiğini belirtiyor. Sevgi ve selamlarımızı iletelim. Reyhanlı'dan Mevlüt Hanım, Ali Sayan için sıradaki şarkılarımızı armağan eden sultancılarımızdan, Gaziantep'ten dinlemekteyim diyerek Ökkeş'in mesajı vardı. Karataş'tan şu anda Abdülkadir, radyomuza kulak veren gönül dostlarımdan yine sevgili Mustafa ve ailesi adına şarkılarımızı armağan ediyorum. İsmail Türüt, sevdiğim türkülerinden bir tanesi, Sultan Radyo'da sizlerle oluyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
5: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
8: Son 20 dakikalık zaman dilimindeyiz. Devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize Zübeyde Hanım'dan arkadaşları adına şarkılarımız armağan oluyor. Adım Mikail, sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum demişler. Hayrettin, o da şu anda güzel bir ortamda Radyo Sultan takip ettiğini belirten değerli dinleyenlerimizden. Tam Kanal 106'dayız. İki güzel düet şarkı, Zeki Müren ve sevgili Muazzez Ersoy sizlerle oluyor. Ardından yolculuğumuz bütün güzelliğiyle devam ediyor.

0: Sultan Radyo.
1: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.
0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Biz ayrılamayız diyen tüm gönüllere hitaben armağan ediyorum. İyi yayınlar adım Elif. Çok sevdiğim eşime sizden bir şarkı bekliyorum. Nazmiye Hanım'dan arkadaşları Suna ve Sibel'e şarkılarımız armağan oluyor. Yine tüm kader mahkumlarımızı Allah kurtarsın, şarkılarımızı onlar için de paylaşalım. Abdurrahman, Mert Köksal ve Bartu Dinçer'e selamlar diyerek Yıldırım ailesinden gelen bir mesajımız vardı. Sevgili Süleyman, o da şu anda güzel bir ortamda radyomuzu takip ediyor. Seyir halinde dinlemekteyim diyerek Ökkeş'in göndermiş olduğu mesajımız vardı. Yerine getirelim. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bugünkü beraberliğimizi burada sonlandırıyoruz. Bir başka yayın saatimizde görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm hiç ama hiç eksik olmasın. Her şeyin en iyisi, en güzeli, en baştan hayırlısının sizlerle olmasını temenni ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken de ne diyoruz? Her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket, güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Şehrin her zaman bir numarası Sultan Radyo.
6: Yalnızla sevgi çemberindesin.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.

0: sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
1: Fatih Otocam reklamları sundu.
2: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
3: Meşki âlâ başlıyor.
4: Meşki âlâ.
2: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
4: Meşki âlâ.

13 Ağustos Perşembe gününü gösteriyor takvimler, birlikteyiz. Meşki Ala başlıyor. Hani sana ait olan seni bulur der ya, şeker portakalında bir söz. Biz de birbirimizi buluyoruz. Hem kalben hem gönüllerin radyosunda hafta içi her gün. Meşki Ala başlıyor. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz. Hayallerimiz gerçekleşir mi program boyunca bilmiyorum ama yeni hayaller kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bazı hayaller gerçek olmayı çok hak ediyor ve hayallerle dolu Meşki Ala başlıyor. Sen de

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

Bugün iyiyim. Bugün çok iyiyim gerçekten. Böyle geçmişten günümüze, günümüzden geçmişe çok güzel eserler var listemde. Harika şarkılarla oluşturduğum listemi, istekler de var. Keza o istekler arasında geçen haftadan kalanlar, bu hafta başından itibaren dinletmek için sabırsızlandığım mesajlardan gelen istekler de var. Canlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bazen en güzeli için beklemek lazım ya. Ben de özellikle istekler konusunda sizin sabrınıza teşekkür etmek istiyorum o istekleri yayınlamadan önce. Çünkü gerçekten sabrınız, sevginiz, sadakatiniz beni gerçekten her gün size biraz daha bağlıyor ve bu durumdan da son derece hoşnutum.

Duymayanlara söylediler mi? En güzel isteklerle Meşke Ala Perşembe gününde de başladı. Canlarım o kadar güzel ki bugün listemde dinleyeceğimiz eserler o kadar güzel ki. Yani ben bu listeyi oluştururken bugün için tesadüflere hiç yer vermedim. Hep en sevdiğimiz, hep en sevdiğinizi bildiğim eserlere, isteklere yer verdim. O yüzden ben hayaller de kuracağımız için hayallerin gerçek olması bize yakınlaşsın diyerek dinleteceğim bugün bütün istekleri size. Bir de muazzam bir ihtimal varsa kalbinizin içinde o ihtimal de gerçek olsun isterim. Çünkü olasılıklar dünyasında biz her istediğimiz ihtimali kendimize çekebiliriz. Hatta biz istersek gökyüzüne bile dokunabiliriz. Yani bizde mümkün var. Namümkün yok canlarım, yok. Senden

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunmaktadır. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
7: Sultan efendim.

Uzaklardan, çok uzaklardan dinleyenler de var bizi ve ben biliyorum ki programımızı severek ama sessiz sedasız dinleyenler de var. Şimdi hiç ses vermeden sessiz sedasız programımızı dinleyenleri mutlu etmek istiyorum. Hani nasıl desem, ben kalben hissediyorum orada olduğunuzu. Büyük bir beğeniyle programı takip ettiğinizi ve aslında çok sevdiklerinize önerdiğinizi de biliyorum. O yüzden de ben sizi bildiğim için ihmal edemem. Size de çok güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Büyük bir keyifle de dinliyorum. Her defasında yine beraberce keyifleneceğiz. İstek

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı, Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 41 87 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: çok değil. Bir sesini göresim geldi. Bir de gülüşünden öpesim. Çok değil. Bir yüzünü sevesim geldi. Bir de seni verene ölesim diyen Nazım Hikmet'in sözleriyle yine derin duygulardayız. O zaman gelememeyi sen anlat, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil, gönlüm kaldı diyenlere bir şarkı armağan edelim. Hani derler ya, aşk arafta bir yoldu. Arafta değil, tarafta bizi bulsun. Biz iki kişi olarak da aynı tarafın taraftarı olalım. Çünkü severek ayrılmanın ne kadar zor olduğunu ve de aslında güzel bir şey olmadığını da biliyorum. Bunu benim gibi bilenlere de sıradaki aşk şarkısını armağan ediyorum. Çünkü en kötü üzüntü çeşidi ayrılık acısıdır. Bunu da biliyorum.
1: Hatırladın mı eskiden?

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır.

0: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707 0505 611 7520 0536 674 92 37.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Aşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres

0: Anadolu Baharat Çapraz Karşısı Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Fatih Otocam reklamları sundu. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Bitti.

Bugün çok kalabalığız. Bugün herkesin de mesaj yazısı gelmiş. Ben de onları keyifle okuyorum. İstekleri de keyifle dinletiyorum size. En kötü ayrılık çeşidi hayata, insanlara aşka küsersin. Aşk. Aşka küsersin. Küstürürler. En kötü ayrılık çeşidi hayata, insanlara aşka küsersin. Her şeye inancını kaybedersin. Umut etmeye bile güç bulamazsın. Kendinde o gücü dahi bulamazsın. Onun da aynı durumda olduğunu bilirsin ama elinden de bir şey gelmez. Severken ayrıldıysan asla unutamazsın onu. Sadece kalbinin bir köşesinde oturup bekler. En ummadığın anda küçücük bir şeyde yeniden canlanır. Ayağa kalkar. Yeniden barışabilme ihtimali için.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

o barışmalar oluyor mu ki? Her zaman olmuyor ama olunca da güzel oluyor, değil mi? Zannetme bu dünya seninle döner. Sen yoksan saatler durur, zannetme. Zannetme gidersen yıldızlar söner. Gelmezsen denizler kurur, zannetme. Bir gün yorulursun yol bile olsan. Denize kadarsın sel bile olsan. Olmaz ya, dikensiz gül bile olsan, güller hep tomurcuk kalır, zannetme. İşte o zan duvarlarını olumsuzluk açısından yıkar mı bu dizeler bilemiyorum ama sel bile olsan denize kadarsın sözü ve bu dizelerin tamamı

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

Teli hizmet, kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemi yalan.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt. 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

sıcak bize hak getire, biz aşk dedik ve şiirler peşi sıra arkasından gelir. Ama şimdi bir kitap cümlesinden bahsedeceğim. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet, Türk Edebiyatı'nda bir klasik. Okumayan olduğunu düşünmüyorum. Varsa da yine hatırlatıyorum ki bu kitap okunası. Lütfen bunu da böyle altını çizerek not edin, olur mu? Hatta okuduysanız bile bir daha okuyabilirsiniz. Çünkü insan yaş aldıkça algısı, farkındalığı, her şeyi değişiyor ya. İşte aynı kitabı bir daha okuduğumuzda, ilk okuduğumuzda altını çizmediğimiz, çok önemsemediğimiz bir satır, bir bölüm bize inanılmaz farklı gelebiliyor. Ben burayı nasıl böyle altını çizmeden geçmişim, nasıl hatırlamıyorum diye hayıflanıyoruz kendimize. O yüzden de Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i bugün için aklınızda bulunsun. Şimdi yine uzattım değil mi konuşmayı canlar? Çok güzel bir müzik arası verelim şimdi. Böyle has arabesk kıvamında devam edelim. Gerçi bizde her ton, her tür var ama tam kıvamında oluyor her şey. İsteği dinleyelim. Ardından Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabından alıntıyla devam ederiz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
7: Sultan Efendim.

0: Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulara bırakıp giden sen miydin?
1: Meşke hala devam ediyor. Instagram'da Hatice Duyar, TikTok'ta ben Hatice Duyar adıyla varım, oradayım yani. Sanal alemde de buluşalım. Takibe almayı da, mesaj göndermeyi de, istek bırakmayı da unutmayın canlarım. Meşke hala aşkla devam ediyor. Aşkın da meşk halindeyiz ama ve yine derin duygulardayız. Konuşan insan diyor İnce Mehmet kitabında Yaşar Kemal. Öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmadı da içine gömüldü müydü? Sonu felakettir. Bu böyledir. İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acıdan çok daha ağırdır. Ne güzel demiş, değil mi? Küçük dertler konuşulur, büyük dertler dilsizdir dedim ve geçiyorum esere.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlan.

0: sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi,

0: olursa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.
4: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
5: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendim.

Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli, Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuru.

Bazen kitaplarınıza özlemle bakarsınız. Özlemişsinizdir gerçekten. Bazen o şarkıyı ne kadar uzun süredir dinlemiyorum. Bir dinlesem, bir duysam dersiniz. Araya bir şeyler girer. Koşuşturmaca, telaş. Sonra unutulur. Bir duyarsınız. Ay ne kadar uzun zamandır ben bu şarkıyı dinlemek istiyordum aslında dersiniz ve sevinirsiniz. Biraz önce Has Arabesk dedim ya, böyle Müslüm Gürses'ten güzel bir eser dinledik. Doyamadım tadına. Zaten kararsız kalmıştım iki şarkısı arasında. Şimdi bir tane daha Müslüm Baba'dan güzel bir eser dinleyelim mi canlar? Programın hakkını vermek için bazen böyle hep dinliyoruz ama arabesk eserleri, dediğim gibi, bazen böyle üstüne basa basa anlatmak ve söylemek istiyorum o dinlediğimiz şarkıları. Şimdi Müslüm Gürses'ten yine tadına doyulmaz bir eser. O kadar güzel bir yorum ki, her şarkıyı kendi özgün yorumuyla söyleyen Müslüm Baba sende kalmış diyor. Dinleyelim mi canlarım?

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Ben herkesten gitmeye, herkesi terk etmeye böyle bir gecede son anda karar verdim. Göğsümde bir sancı, gırtlağımda nefes almamı engelleyen o yumruya benzer düğüm hissiyle döndüm ve kapattım bütün kapıları. Ama kapılardan önce kalbimin ışıklarını kapattım. Ayaklarımın altından geçen yollar omuzlarıma yük oldu ve yenildiğimi düşündüm ama yeniden ayağa kalktım. Hiç kimse ya da hiçbir şey olmadan da yürüyebiliyormuş insan. Susarak, susup içinden konuşarak. İnsan içinden konuşmaya başladığında da kendini dinliyormuş sadece. Şöyle diyor insan kendi kendine. Tartışmaktan yoruldum. Defalarca anlatmaktan yoruldum. Kırılmaktan yoruldum. İncinmekten yoruldum. Ve susarak kendi içine dönüyor insan.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Noktada.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Hayatı topladık mı, çıkardık mı, böldük mü, çarptık mı bilmiyorum ama biz bir kenetlendik ki böyle şarkıların etrafında, ortak payda da şarkılar. Meşke alada geldik bugün de programın sonuna. O zaman daha çocuktum. Aa, o zaman ilk aşkımı yaşıyordum. Aa, o dönem başımda kavak yelleri esiyordu. Vay be, bu şarkı ilk gençliğimin şarkısıydı dediğimiz onca şarkıyı bugün de geride bıraktık ve bugün de programın sonuna geldik. Çok şey diyecektim bugün de size. Ne kadarını söyledim bilmiyorum ama daha içimde size söylemem gereken bir sürü duygu var. O duyguların dile dökülmüş hali var. Yarına artık. İnşallah yarına. Şimdi koşarcasına hayat yolunda yürürken bugünü de bitireceğiz. Yarın tam program saatinde yeniden buluşacağız sizlerle. Çiçek çiçek başlamıştık. Çiçek çiçek bırakalım mikrofonu. Güzel şarkılara emanet edelim sizi. Ve usulca ayrılayım aranızdan bugün de. Her ne olursa olsun mutlaka ilerlemek ve kendini mutlu etmek içindir. Sen değerlisin. Hoşça kalın canlarım. İstemem.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Fatih Otocam reklamları sunar.
9: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
11: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahke

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekem yalan.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pizzeria'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder. Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder. Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
3: Fatih Otocam reklamları sundu. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
4: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, Dön gel benim gizli yarım. Cancağız, cancağız.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan FM.

0: Yerleri sayarım kardeş, gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor, halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir, dar gelir.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: Ayfe Tek Nokta'da.
1: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım-satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
5: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544 442 4243.
8: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: Fatih Otocam reklamları sundu. Radyo Sultan'da unutulmayanlar. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturdu.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla. Sadece kilise değil,

0: noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707 0505 611 7520 0536 674 92 37.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Fatih Otocam reklamları sundu.
3: Yorgun.

0: Yorgun yayında.
1: Yorgun yayında. Her akşam olduğu gibi bu akşam da kısmet oldu geldik. Perşembe akşamındayız. Haftanın dördüncü gününde sizlere sesleniyorum. Radyo Sultan'dan kocaman kucak dolusu sevgilerle, saygılarla selamlarımızı gönderdik. Bizleri şu anda takip eden arkadaşlara selam olsun, dostlara selam olsun. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yine her zaman bizleri her akşam olduğu gibi belki tek başınıza, belki arkadaşlarınızla, belki araçta seyir halinde, evinizde çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken bizleri takip ediyorsunuz değil mi? Ben burada yine tek başımayım. Yayından da sizlerin göndermiş olduğu mesajlar var. Birazdan mesajları okuyacağım. Öncesinde gelen mesajlar var. Daha henüz yayına başlamadan gönderilen mesajlar var. O mesajları okuyacağım. Yine her zamanki dinleyicilerimiz var. Benimle beraber yol alan, saatler 22'ye kadar usanmadan takip eden dinleyenler olacak bu akşam yine. Selamlarımızı gönderelim. Uzun yoldan gelenler var. Bir bakıyorsunuz, atıyorum mesela Kilis'tesiniz, Antep'tesiniz, bir bakıyorsunuz başka bir yere gitmişsiniz. İşinizi, gücünüzü halletmişsiniz, gelmişsiniz yorgun argın. Radyoyu açmışsınız yorgun yayında. Takip ediyorsunuz değil mi? Selam olsun efendim, sizlere selam olsun.

bakalım, güzel bir şarkıyla başlayacağız. Müslüm Baba'dan. Çoktandır bu şarkıyı dinlemiyorduk. Bu şarkıyı bizlere kim hatırlatmış? Bakacağız hemen. Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan olsun demiş. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Gözlerine baktığımda tüm dünyanın gürültüsü susuyor. Geriye sadece sen kalıyorsun. Gözlerim gözlerine değdiğinde zaman duruyor ve her şey anlam kazanıyor.

0: yanar yanar yanar.
1: Sevgili Ferdi Baba,
0: içim,
1: içim yanar, yanar yanar yanar değil mi? Sevgili Ferdi Baba'yı rahmetle andık. Devam edelim o zaman. 20.15 yaptık saatlerimizi. Yine sıcak bir gündü değil mi? Bugün çok sıcak bir gündü. Aslında meteorolojiden uyarı var. Özellikle yine Kilis, Hatay, sanırım Gaziantep, Kahramanmaraş'ta cuma ve cumartesi hafta sonuna kadar fırtına ve yağış ihtimali var diyorlar ama bakalım yine de. Gönderilen mesajlar var. O mesajlarınızı okuyacağım. Hemen şöyle bakalım, güzel bir mesajlar var. Abim Mahmut Yıldırım'a demişler ve sevgilerle ben Fırat Zorlu demişler. Gönderdik, hemen bakalım. Radyonun başındayım, bekliyorum demiş. Cihan

Engin Arapoğlu'ndan Mahmut Yıldırım abime gelsin. Ali Kınık'tan şarkı istemiş. Maalesef şarkı gönderemiyorum. Selamlarımızı gönderdik o zaman. En güzel şarkılarımızı göndereceğiz. Özellikle Gaziantep'e selamlarımızı gönderdik. En güzel şarkılarımızı iletelim Gaziantep'e. Sultan Hanım takip ettiğini söylüyor yine. Bizleri takip ediyor. Yorgun hoş geldin demiş. Sevgili Halil, Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Bekliyorum demiş. Bakalım inşallah. Birazdan göndereceğiz sevgili Halil Nalçacıoğlu. Kendisine ve ailesine selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı biraz daha sesli dinleyelim. Olur mu? Radyolarımızın sesini açalım. Sevgili Halil Nalçacıoğlu ve şu anda bizi 30 kişiyle beraber takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı teker teker gönderelim.

0: yorgun yayında.
1: Fatih'le yorgun saatlerdesiniz.

0: aklım buz gibi yanına koştu. Bu ziyaret amacını aştı. Bir zamanlar bu şarkı çok güzeldi değil mi? Süper bir şarkı, çok güzel bir şarkıdır. Çok hoşuma gitti. Bugün bir durumda gördüm, dinledim. Çok hoşuma gitti. Onun için paylaşmak istedim sizlerle. Özellikle Sultan Hanım'a, Nida Hanım'a, Hüseyin Bey'e armağandır bu şarkı. Birazdan mesajlar var. Mesajları okuyacağım. Güzel göndermiş olduğunuz mesajlar var. Yine bir mesaj yoğunluğu var. Yorgun yayında olunca mesaj yoğunluğu çok oluyor değil mi? Özellikle Kıymet abla, Kıymet Topal Bekiroğlu. Sevgili Mehmet abim, Mehmet Topal Bekiroğlu. Aslında gelemedim. Çok üzüldüm. Hayırlı uğurlu olsun, kızlarının düğünü oldu. Gelemedik ama gönlümüz sizlerle. Rabbim hayırlı etsin inşallah. Sevgili Mehmet abiye, sevgili Kıymet ablaya, Topal Bekiroğlu ailesine, Berat Oto Dinlenme Tesisleri bizleri takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı gönderelim sevgili Horik abi. Türkler Özel Güvenlik, sevgili Mehmet abi, Mehmet Türk yanımda çok değerlidir. Sevgili Mehmet abime selam olsun. Çoktandır yanına gidemiyorum ama en kısa zamanda çayını, kahvesini içmeye gideceğim. Ciğerci Vakıf Usta, Dumanı Gölge sloganıyla Yorgun'u takip ediyor. Yorgun'a selam demiş. Kilis'ten Adana'ya, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Yıllar utansın Müslüm Baba. Hadi bakalım, Yorgun yayında.
1: Yorgun yayında.

Sevgili Müslüm Baba, Müslüm Baba, ah Müslüm Baba, yaktın bizi değil mi? Selam olsun. Radyo Sultan'ı yorgun saatleri dinleyen siz değerli dinleyicilerime selam olsun tekrardan. Olur ya, radyosunu yeni açan arkadaşlar vardır. Ben Yorgun Saatler, yani Fatih'lesiniz. İsmimizi de unutuyoruz bazen. İsmimiz Fatih efendim. Programımızın ismi Yorgun Saatler. Almanya'dan selamlar demişler. Almanya'ya selamlarımızı gönderelim o zaman. Mahmut Yıldırım'a selam olsun demişler. Yine istek parça alıyor musunuz demiş. Maalesef istek alamıyorum çünkü tek başımayım buradan. Hem şarkı seçiyorum, hem sizlerin göndermiş olduğu mesajları okuyorum. Onun için maalesef istek alamıyorum. Antakya'dan selamlar demişler. Mahmut Yıldırım'a selam olsun demişler. Mesafeler de olsa, duvarlar da ölülse demiş. Bunların hiçbiri yüreğimizdeki bağı eksitemez. Eren Tatlıcı'ya demiş. Ahmet Kaya Eylül İsyan gibi şarkısını Can abime armağan ediyorum. Maalesef yayının en başında söyleyelim, İstek alamıyorum, onun için kötü olmayalım kimseyle. Birazdan yine göndermiş olan güzel mesajlar var, o güzel şarkılar var. Bugün bir arabesk, iki arabesk, sonrasında duygusal şarkı, hareketli şarkı bazen olacak. Karışık bir yayın olacak, onu da hatırlatmasını yapalım. Hep arabesk olmuyor değil mi? Onun için biraz karıştıracağız bugün.

Kamuran Akkor. Kamuran Akkor severler. Özellikle bu şarkı size armağanım olsun. Kamuran Akkor çok eski bir şarkıcıdır. Genelde radyomuzda Kamuran Akkor şarkıları gönderilir. Her akşam illaki Kamuran Akkor şarkıları radyomuzda vardır. Selam olsun bizleri takip edenlere. Evet, bu akşam nasılsınız, iyi misiniz? Gerçi havaların sıcak olmasından dolayı insanlarda bir mutsuzluk var. Bakıyorum şöyle, hiç kimsenin yüzü gülmüyor değil mi? Genelde şöyle saat 11'den 3'e kadar böyle herkes asık suratlı bir şekilde geziyor. Özellikle trafik ışıklarında hiç kimseye sakın yan gözle bakmayın. Sevgili Mehmet abi, Mehmet Demir. Mehmet abiye selam olsun. Perla Seramik, değerli çalışanlarına, değerli patronu Mehmet Demir'e selamlarımızı gönderelim. Mehmet abimiz de çok değerlidir yanımızda. Çevre yolu üzerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu arada birlikteliğimizi Açık Hava Oto sunuyor. İl Özel İdare karşısında köşe başında ikinci el araçlarda alım satımda güvenilir adres. Hurşit Açık El imzasıyla siz değerli kilis halkına selamlarımızı da gönderiyor. Sevgili Hurşit Açık El'e de bizler selam gönderelim o zaman. En güzel şarkılarımızı göndermiş olalım. Birlikteliğimizi, yayın akışımızı, yani sesimizi ulaştırıyor sizlere.

Mesajlar var. Sadece bir tane mesaj gönderirseniz sevineceğim. Mustafa Ataş'tan Almanya'dan selamlar demiş Mahmut Yıldırım'a. Okuduk değil mi? Hadi bakalım yine okuyalım. Az önce sanırım yanlış okumuşuz. Eren Tatlıcı'dan Mahmut Yıldırım'a gelmiş. Aslan abisine göndermiş. Düzelttik. Oldu mu? Selam olsun o zaman sizlere. Yonca Lodi, 12 ay. Ben bu şarkıyı çoktandır göndermiyordum. Normalde gündüz yayınlarında, genelde gündüz yayınlarında bu şarkıyı gönderiyordum. Çoktandır o, bu şarkıyı ilk olacak akşam yayınlarında gönderdiğim. Bakalım bu kişi kim mesajında, hemen şöyle bakacağız. Yonca Lodi 12 ay demiş. Nida'dan Hüseyin Uğur'a. Dünya durdukça, ben yaşadıkça aklımda bir tek sen olacaksın sözüyle de bu şarkıyı seçmiş.

0: Sen bu şarkının adı olmalısın. Yonca Lodi o güzel sesiyle seslendirdi.
1: Seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam sen bu şarkı.
0: Aklımda bir tek sen olacaksın. Gönderilen mesajlar var. Güzel mesajlarınızı okuyacağım. Hemen şöyle bakalım, o güzel mesajlarınıza başlayalım o zaman. Gizem Nur, Mahmut Yıldırım'a demişler. Bu akşam Mahmut Yıldırım'a çok şarkı var. Her mesajı açtığımda Mahmut Yıldırım. Selam olsun o zaman, inşallah bizi duyuyordur. Gönderelim o zaman en güzel şarkılarımızı. Hatay'dan yazıyorum oğlum Muzaffer Bafra, Topçu İbo, Ali Yüksek, Osman Çelik demişler, Remzi Umut Karaca demişler, iyi akşamlar diyerek gönderilen mesaj var. O zaman biz de iyi akşamlar dilerim. Hatay'a, Antakya'ya selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılarımızı iletmiş olalım. Mesajlar yoğunlukta, birazdan okuyacağım mesajlarınızı. Sibel Can seslendiriyor.

20.44 yaptık. Saatlerimizi devam ediyoruz. En güzel şarkılarımızı göndereceğiz. Mesajlar var. Fatih Ot Hocam, sevgili adaşım, sevgili Fatih kardeşime selam olsun. Kaskolu araçlarda cam değişimi ücretsiz yapılıyor bu arada. Hatırlatmasını yapalım. Fatih Ot Hocam da kaskolu araçlarda ücretsiz değişiyor. Birlikteliğimizi Açık El Auto sunuyor. Hurşit Açık El imzasıyla ikinci el araçlarda güvenilir adres. Açık El Auto'ya selamlarımızı gönderelim. Sizlerden ricam, bir tane mesaj gönderirseniz sevineceğim. Diğer arkadaşların mesajlarını çünkü okuyamıyoruz. Bir kişi sadece bir tane mesaj atarsa sevineceğim, olur mu? Biraz yoğunlukta mesajlar. Hemen bakalım şöyle mesajlara, tekrardan dönelim. Aslan abi, Mahmut Yıldırım'a parça yolluyorum. Emin Yıldırım demiş. Göndermiş olduk. İnşallah bizleri duyuyorlardır. Fatih Bulurdu, yan deli gönlüm yan abi demiş. Maalesef istek alamıyorum. Onun da hatırlatmasını yapmıştık. Demek ki yayına yeni gelmiş arkadaşımız. Sevgili Sultan Hanım yine bizi takip ediyor. Selamlarımızı gönderelim. Bakalım şöyle son mesajlarımıza. Nida Hanım ve Hüseyin Uğur, selamlarımızı gönderdik. Her zamanki dinleyicilerimiz Yorgun Fancılar. Gel balam, ben sana kurban olam. Sevgili İbrahim Erkal.

Sevgili İmparator, 1993 yılında bu şarkısıyla gerçekten gönüllere tağ kurdu ve bunun gibi kaç tane şarkısıyla da sevgili İmparator'u halen dinlemekteyiz.

gördüm, sevgiye muhtaç olanları gördüm, boynu bükükleri gördüm. Tanrı diye paraya benle tapanlar gördüm. Ne insanlar var değil mi? Aslında çok şey söylemek lazım oluyor ama bazen de susmak lazım oluyor. Sevgili imparator anlatmış bizim yerimize. Her neyse diyelim, boş ver. Devam edelim o zaman. Şimdi gönderilen mesajlar var. O kadar çok güzel mesajlarınız var ki. Her şarkıda aslında her şarkı bir şeyi anlatıyor bizlere. Özlemi anlatıyor. Sevdiğimiz kişileri özlüyoruz değil mi? Belki bazı şarkılarda bazı kişiler ağlıyordur. Herkesin bir derdi vardır değil mi? Şöyle bakıyorum dünyaya, dertsiz insan var mı diye. Var mıdır sizce? Bilmiyorum. Çok azdır değil mi? Radyonun bu yönü çok güzel. Radyo başkadır. Şimdi radyo olmazsa ne yaparsınız? Hemen herkesin bir cep telefonu var değil mi? Tableti var, bilgisayar var. YouTube'dan şarkı açıyorsunuz. Bir manası var mı? Yok. Şimdi sizin gönderdiğiniz mesajlar var ya, hiçbir şeye değmez değil mi? O tadı vermez. Mesajlarınız o kadar çok güzel geliyor ki insana. Ben kendi açımdan, ben diyorum acaba havaya mı konuşuyorum? Şöyle soruyorum kendime, yok. Yok değil mi? Dinleyenler var. Benim gibi bu şarkıların anlamını, bu şarkıların manasını bilenler var. Çünkü bizler bu şarkılarla hayata tutunmak için gelmişiz bence. Şarkılar bizleri alıp götürüyor uzaklara. Bir tane dinleyicim var. Yorgun Bey, sizi her gece dinliyoruz demiş. Eyvallah, teşekkürler. Mesajımı okuyun. Kızım kiliste radyonun başında bekliyor demiş. İşte bu. Anlatmak istediğim bu. İyi akşamlar, ben Mersin'den Sabriye Çakmağ'ın annesiyim demişler. Canım kızım, seni çok ama çok seviyoruz. Kurban olayım senin bastığın topraklara. Hayatta tek isteğim senin iyi ve sağlıklı, mutlu olman annem. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin demiş. Gelsin bakalım o zaman. Göndermiş olalım. Mahmut Yıldırım'a Onur Yücel ve ailesi selamlarımızı iletiyorum. Seviyoruz seni dayım oğul demiş. Gönderdik o zaman. Fatih abi demiş. Selamun aleyküm. Sevgili Muhammed, neredesin sen? Muhammed kayıpsın. En güzel şarkılar canım annem, babama gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. İstanbul Çam Sakura Devlet Hastanesi tüm çalışanlarına, özellikle sevgili Muhammed, çoktandır kendisi yoktu. Sevgili Muhammed'e selam olsun. Kendisine, ailesine. O da gurbetçi değil mi? Annesine ve babasına armağan etmiş bak. İşte gurbetçidir. Herkesin bir yarası var. Herkesin bir özlediği kişi var. Mesajlar yoğunlukta. İyi akşamlar İskenderun'dan. Kardelen'den Baran Özden'e sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Olsun bakalım, gönderdik. Mesajlar yoğunlukta. Hemen şöyle şarkıya geçiş yapacağım ben. Biraz çok konuştuk. Gitme sevgilim. Sevgili Emrah. Çok eski bir şarkıdır. Çok eski bir yorumdur. Emrah severlere gelsin. Özellikle haydi bakalım.

0: Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan.
1: Ben perişan.
0: Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim.
1: Bugünlerde böyleyim.
0: Üşüm var.
1: Bir umudum var diyor benim halen.
0: Bıçağın.
1: Herkes

arka arka şarkıları beraber dinledik. Takip ediyoruz demiş. Mutlaka bekliyoruz. Mahmut Yıldırım'a Hüso Can Bal'dan selamlar olsun canım abime demişler. Göndermiş olalım o zaman. Merhabalar. Ömer Faruk Bağlar, Ahmet Bağlar, dayılarıma gelsin şarkılar demiş. Burası evet Kilis Sultan Radyo. Doğru adrestesiniz. Dinleyicimiz sanırım şehir dışında. Anne ve babasından sevgiler demiş. Oğlu göndermiş yine Mahmut Yıldırım'a. Gönderelim o zaman. Bakalım Gaziantep'ten takip eden dostlara var, arkadaşlar var. Selamlarımızı gönderiyoruz. En güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Sevgili Esma bizleri takip ediyor Gaziantep'te. Kahramanmaraş'ta sevgili Oğuz takip ettiğini söylüyor. Kilis'te bulunan ailesine armağan etmişler. Göndermiş olalım. İnşallah duyuyordur Oğuz, Kilis'teki ailen. İstanbul'da Mustafa, annesi Yıldız için, babası Kadir için sizleri çok özledim diyerek gönderilen mesajı var. Özellikle Kral Fatih abim sana gelsin demiş, gönderdik o zaman. Eyvallah, İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Candan Erçetin, neden anlamaz insan yanındayken kıymetini, neden sevmez insan kimseyi, kaybedince sever ama yanındayken kıymetini anlamaz. Haydi bakalım o zaman dostlar.

Sevgili Candan Erçetin, öncesinde Ayna, iki güzel şarkıyla beraberliğimiz devam etti. Neden insan sevinir diyor. Zafer kazandıkça, kaybeden oldukça neden sevinir diyor. Bu da çok anlamlı bir söz. İyi düşünmek lazım. Özellikle sevdiğiniz kişileri kaybedince anlıyorsunuz. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Lütfen sevdiğiniz kişileri yanınızdayken sevin, sevilin. Biraz eskilere gittik bugün. Unutulmayanlar köşelerine güzel şarkılar yazdık. Ayna, Candan Erçetin ve bu şarkı. Bu şarkıyı dinlemediniz değil mi çoktandır? Belki de bu şarkıyı, belki de bu şarkıcıyı unutmuşsunuzdur. Hadi bakalım o zaman. Doğru söyleyin, olur mu? Bu şarkıyı ve bu şarkıcıyı unuttuğunuzu kesin olarak eminim.

0: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'dasınız.
1: Sultan Radyo'dasınız.
2: Verelim şerbeti nabza göre, vuralım damarın tam dibine.
3: Yorgun yayında. Yorgun.

Hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

0: 21:28 yaptık. Son yarım saatimiz kaldı bu arada. Merhabalar, iyi akşamlar İskenderun'dan, Kardelen'den Baran Özden'e şarkı armağan demişler, gönderdik. Hatay'dan Furkan, şimdi Ahmet Koçak'a gelsin elbet bir gün demiş. Allah'a emanet ol diyerek gönderilen bir şarkı var, gönderdik efendim. Son mesajları alacağım, haberiniz olsun. Biz Mustafa Kahveci, son eseri Ökkeş Mansur Ekinciler demişler, gönderdik o güzel şarkısıyla.
1: Yanar ağlarım, yanar ağlarım.
0: Sezen Aksu, Haydi Gel Benimle Ol. Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan olsun, bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim Nazlı Güzel, seni çok seviyorum sevgilim demiş.

Haydi Gel Benimle Ol. Sezen Aksu. Rabbim inşallah seven, sevilen herkesi kavuşturur bir an önce. Dua edelim. Dua etmekten başka hiçbir çaresi yok insanların. Herkesi Rabbim kavuştursun sevdiğine diyelim o zaman biz de. Antep'ten selamlar yorgun demişler. Eşi Ahmet Çapkuya seni çok seviyorum sevgilim demiş. En yakın zamanda kavuşuruz diye güzel bir mesajı var gönderdik. Bakalım inşallah bizleri takip ediyordur, dinliyordur. Merhabalar, yayın bitmeden mesajımı iletir misiniz demiş bize serzenişte bulunmuş bir dinleyicimiz. O zaman hemen okuyalım. Mahmut Yıldırım'a Taşçı'dan Eski Sevgilim şarkısını armağan ediyorum demiş. Maalesef ama istek almıyorum. Yürek yaramaz son sözüm, canın sağ olsun yeter demişler. Okuduk efendim, göndermiş olduk. İnşallah duyuyordur bizleri. Hemen bakalım, şöyle mesajlar var. Mesajlar var göndermiş olduğunuz. Birden çok mesajları gönderdiğiniz için maalesef yayın bilgisayarım donduğu için okuyamıyorum. Onu da hatırlatmasını yapayım sizlere. Lütfen 4 tane veya 5 tane arka arkaya mesaj göndermeyin. Olur mu, sizlerden ricam. Hem diğer kişilerin mesajlarını okuyamıyorum, hem de insanlar mağdur oluyor. Onun için kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Bizler, yani ben şahsım adına genelde kimsenin kalbini kırmam. Onun için hep iyi niyetteyim. Düşüncelerim hep iyi olduğu için kimsenin kalbini kırmıyoruz.

21.38 yaptık saatlerimizi. Söyle mesajlara bakacağım, son mesajlara. Hemen mesajlarınızı gönderin gelsin ama son mesajlar. Sıradaki şarkı amcam Ahmet Bağlar ve Ömer Faruk Bağlar'a gelsin. Yollar mısınız demiş. Gönderdik efendim. Abim radyonun başında diye mesaj var. Özellikle Mehmet Can Irmak. Aslan abim Mahmut Yıldırım, canım kardeşim Efe Gürler'e selam iletiyorum. Canım abim Mahmut Yıldırım'a demişler. Gönderdik Sultan Efe'me, teşekkür ediyoruz demişler. Eyvallah, bizler de teşekkürünüzü aldık. En güzel şarkılarımızı gönderdik. Yine Antep'ten selamlar demişler. Aleyküm selam. Antep'e selamlarımızı gönderelim. Gaziantep'te bizleri dinleyenler var değil mi? Gaziantep'te arkadaşlarımız var. Selamlarımızı gönderdik. Abim Ferud'un yolcu için parça istiyorum demiş. Yorgun abi demiş. Göndermiş olalım o zaman. Bir tane mesaj gönderdim demiş. O zaman okuduk. En güzel şarkıları paylaştık. Yayınımızın sonuna doğru ilerliyoruz ve mesajlarınızı, son mesajlarınızı alıyoruz. Haberiniz olsun.

Ferdi Baba'nın şarkılarına ben dayanamıyorum onun için. Giden söyledim bu şekilde ama sizler de söylemişsinizdir büyük ihtimalle. Hatay İskenderun'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Adana'ya, İstanbul'a, Yorgun'u dinleyen dostlara selam olsun. Bu akşam gerçekten mesajlar o kadar çok yoğunlukta ki tek başıma yetişemiyorum inanın. Sevgili Mustafa takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı gönderelim özellikle emniyet teşkilatına, bekçilerimize ve köy korucularına, jandarmalarımıza selam olsun göndermiş olalım. Selamlarımızı ilettik. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Vatanımızı, milletimizi bekleyen, bizlerin güvenliği için daima 7/24 görevde olan, görev başındaki herkese armağanımız olsun. Göndermiş olalım o zaman.

sevgili ciğerci Vakıf Usta, canınız ciğer çektiyse hemen nereye gidiyorsunuz? Sanayide. Ciğerci Vakıf Usta'nın yanına gidiyorsunuz. Dumanı görünce zaten adres belli değil mi? Radyoyu açmış sevgili Vakıf Usta'm. Sanayi seni takip ediyor Fatih diyor. Sesin inliyor buradan. Selam olsun oradaki tüm müşterilere. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Acıktık değil mi?

21.45 yaptık. Artık yavaş yavaş ben gideceğim. Biraz bugün yorgunum. Aynı ismim gibi yorgunum. Benim gibi yorulanlar vardır değil mi bugün? Sabahın erken saatlerinde uzun yola gidenler, işleri amacıyla çalışanlar. Ama halen radyonun başında şarkı bekleyenler vardır. Selam olsun teker teker. Tabi sizler de sevdiğiniz kişilere şarkı gönderiyorsunuz. Çünkü başka yapacak bir şey olmadığı için değil mi? Elinizden başka bir şey gelmiyor. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Araçlarında seyir halinde bizleri takip edenler vardır. Gecenin sessizliği birazdan çökecek. Yavaş yavaş artık cuma gününe doğru ilerliyoruz. İnşallah Rabbim hayırlı cumalar eylesin bizlere. Yarın saatler 8'de yine buradayız inşallah kısmetse. Hafta sonları ben yokum efendim. Cumartesi, pazar. Belki de oluruz değil mi? Belli olmaz. Benim işim belli olmaz. Yorgun saatleri duyduğunuzda yayında olurum. Belli mi olur? Son mesajları okuyacağım. Yusuf Özdemir'e demişler İkra'dan. Lütfen okur musun abi demiş. Sevgilim Yusuf Özden'e İkra'dan der misin demiş. Okuyalım o zaman, olur mu? İnşallah duyuyordur bizi. Göndermiş olduk. Son mesajlar, son şarkılar, haberiniz olsun.

Zeker'den isteyenler var. Zeker'den'in güzel bir şarkı göndereceğim inşallah. Vaktim yeterse. Çünkü Zeker'den seven bir abimiz var. O şarkıyı göndereceğim inşallah. Eğer vaktim yeterse, yetmezse de yarın akşam olur mu söz? Bizde söz senettir. Eyvallah. O zaman güzel bir şarkıyı dinleyelim. Akabinde birazdan ben burada olacağım. Bu şarkı çok güzel. Benim sevmiş olduğum bir şarkıdır. Azeri kızı Günel. Ne olur Allah'ım ayırma bizi. Ayırma sevenleri.

0: 21.50 yaptık. Yavaş yavaş birlikteliğin sonlarına yaklaştık. Hatta bu şarkıyla bir şarkı göndereceğim. Sonrasında birlikteliği kapatacağım. Haberiniz olsun. Son mesajlarınızı okuyayım o zaman. Yarın devam edeceğiz ama son mesajlarınızı okuyacağım. Yusuf Özden abisi demişler. İskenderun'a selam olsun. Kardelen'den Baran Özden'e göndermiş olacağız o zaman en güzel şarkıları. Son mesajları okuyoruz. Son mesajlar. Başka mesaj alamayacağım. Yarın devam edeceğiz, olur mu? İyi akşamlar yorgun demişler. Tüm parçalar kardeşim Emir Polat'a gelsin demiş. Göndermiş olduk o zaman. İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı var. Birazdan gelecek. Konaklı Mehmet kardeşim takip ediyor. Selamımızı göndereceğiz Konaklı Mehmet kardeşime. Öncesinde Hakan Taşıyan, sonrasında İmparator. Bu şarkıyı dinleyelim. İmparator'la kapatacağız yayını artık.
1: Çekinme.
0: Lütfen demişler, mesajımı okur musunuz? Canımdan çok sevdiğim iki kardeşim Ömer Bağlar ve Ahmet Bağlar demişler. Ablanız döne demiş. Göndermiş olalım o zaman, inşallah bizi duymuştur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hakan Taşıyan'ı dinleyelim. Birazdan İmparator'un şarkısıyla da kapanışı yapacağız. Haberiniz olsun.
1: Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al gö-

21.56 yaptık. Son şarkılarımızı, son mesajımı okuyacağım. Yarın Cuma günü inşallah saatler 8'de de inşallah Rabbimden bir manilik gelmezse burada olacağım. Mesajlarınızı okuyorum ama belki duymuyorsunuzdur. Onun için önce sizlerden ricam, yarın tekrardan saatler 20'de buradayız inşallah. Rabbimden bir manilik gelmezse okuyacağız mesajlarınızı, olur mu? Aslında çok çok okudum mesajlarınızı. Yayınım süresi bitmek üzere, onun için mesajlarınızı artık alamıyorum. Son şarkımı ve son mesajımı okuyacağım. Sonrasında da kapatacağız yayını artık. İbrahim Tatlıses'ten "Ben Senin Ellerinden Olaydım". Nida'dan Hüseyin Uğur'a "Armağan Olsun" demişler. Ve insanın en güzel tesadüfleri başka bir kalpte kendi kalbinin benzerine rastladığı an başlar. Ne kadar zor olursa olsun, ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız. Sen yeter ki yanımda ol bir tanem. Bu gece yine seni düşünerek uyuyacağım. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın, iyi geceler demişler. Rabbim inşallah bu seven, sevilen arkadaşları kavuşturur. İbrahim Erkal canısı demişler, son şarkı bu olsa demiş. Maalesef sevgili Murat abi geç kaldın. Son şarkım İmparator'dan olacak. Hem de vaktim yok, onun için yarın inşallah 20'de, saatler 20'de eğer burada olursan o şarkıyı göndereceğim. İbrahim Erkal'dan bugün göndermiştim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın dediğim gibi güzel bir cuma sabahı ve akşamında saatler 20'de yorgunla devam, olur mu? Haydi bakalım o zaman dostlar. Hayırlı akşamlar.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite. Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

Uplift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin

Haftada. Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

Islak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar, koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak, herkes kendi hikayesini en acıtır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehir. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimseyi üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün

0: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki giyer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilini, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırmış. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

gitmez sevgilim. Hayat bugün gelir harca.

0: bulamazsın senin için öleni.
1: İlaç gibi radyo. Sultan Efendi.

gece verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi.